Yanlış mı kaldı aklımda acaba? Muhabbet sokağı numara 90. Boşa mı gidecek bu kadar çaba? İçim ürperiyor.